Aynen tatlı. Bugün kaldık ki ben ona duyduğum ayı yüklüyorsa o anlamadım.

0: Önemli bütün koşar.
1: Söyle.
0: İzmir Wall, Connecticut Bravo Lima 93195. I'm also.
1: Roger.

Evet, kapıyı. Çalacaksın. No emergency, please turn on the door. Roger.